sevenlere gelsin. Sevip de kavuşamayanlara. Önce yaşamak lazım, sonra söylemek lazım. Sen sevmek nedir bilir misin? İşte ben sevdim. Sevip sevip ayrı kalmak zor olsa da, yine de her şeye rağmen sevdim. Bu yürek onu sevmiş. O bende olsa da, olmasa da, bırakın o beni sevmesin, hiç sevmesin. Benim sevgim ikimize de yeter. Bu canı bir Allah alır bilirdim. Ama yaşarken sen aldın canımı.

belki beni düşünmüyordur ama ben onu çok sevdim. Ben onu çok sevdim. O beni sevmese de.

0: helalım de gel, benim helalım de gel, şirin delalım de gel.
1: Radyo Moda.

doluyum ki ah, her anımda inan sen varsın. İstersen ver günahlarım.

seninle aynı şehrin lambasıyız. Dile gelmeyen yasaklı cümlelerin tutuklu halinde sessiz çığlık gibiyiz. Hadi gel, tel örgülerle örülmüş sınırlarımda, yüzü gözü yara bere içinde, uslatı öpelim yanaklarından. Durağı olmayan gurbet treninde göz göze gelelim seninle. Hadi gel, ayaklarımızın altına alalım hasreti, öldüre öldüre yaşayalım ve bütün sınırları işgal edelim seninle. Çocuk düşlerde uyanalım sabaha, haset mevsimine inat yeniden yeşerlenelim. Kendi gelen gülüşlerde yaşayalım hayatı, rengarenk çiçeklerde seranet edelim toprağa. Aşka sevdalanıp bir tutam gülüşe bir ömür verelim seninle. Hadi gel, hadi gel, ölmeden yaşayalım.

Gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şeyi vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler, kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem, hayat bana yalan söyledi.

babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımızı. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum.

0: de reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube, Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı. Eski şube, Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Lezzetin en çıtır hali.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi Kaymakam Sokak, numara 24 Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah, ışıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127 0545 636 3127 Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda 102.5. 102.5.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Demir, çelik fabrikasında su pompası arızasını giderirken elektrik akımına kapılan Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç hayatını kaybetti. AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı. Bu mahkemelerle yargılamaların süresi kısalacak, adalet hizmetleri daha etkin ve hızlı sunulacak, ihtisaslaşma sağlanacak. Liselere geçiş sistemi sınavı 13 Haziran'da yapılacak. Sınav giriş bilgileri e-okuldan erişime açıldı. Uzmanlar, öğrencilerin genel tekrar yapmasını, beslenme ve uyku düzenine dikkat etmesini, zamanı iyi kullanmasını öneriyor. 7582 sayılı kanun 4 Haziran 2026'da yayımlanarak varlık barışı ve vergi istisnaları getirdi. Yurtdışı kazançları 20 yıl gelir vergisinden muaf tutulacak, bildirim süresi ve vergi oranları artırıldı, yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek. ABD'de benzin fiyatları Orta Doğu'daki gerilim ve İran'ın saldırıları sonrası 6 haftanın en düşük seviyesinden toparlanarak galon başına 3,10 dolara yükseldi. ABD benzin stokları artarken ham petrol ve stratejik rezervler azaldı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralık Victor Nelson'u takımda istemediğini yönetime iletti. Nelson'un sözleşmesi bir yıl daha sürüyor. Transfer veya fesih planlanıyor. Trabzonspor, Oleksandr Zubkov'u 4 milyon euro artı 500 bin euro bonusla Yunanistan'ın AEK kulübüne transfer etti. Zubkov 1,5 sezonda 57 maçta 12 gol attı. 2026 FIFA Dünya Kupası, Messi, Ronaldo, Modric ve Neuer gibi efsane futbolcuların son kez forma giyeceği veda turnuvası olarak öne çıkıyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6703 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

0: Reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: lezzetin en çıtır hali. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, seçim döneminde Özgür Özel'in talebiyle toplam 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığını itiraf etti. Soruşturma devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 140 yeni mahkeme

0: camından sarkarak ve kapı üzerinde oturarak tehlikeli hareketler yaptı. Bu davranışlar hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücüleri riske attı.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kiralık Victor Nelson'u takımda istemediğini yönetime iletti. Nelson'un sözleşmesi bir yıl daha sürüyor. Transfer veya fesih planlanıyor. Trabzonspor, Alexander Zubkov'u 4 milyon euro artı 500 bin euro bonusla Yunanistan'ın AEK kulübüne transfer etti. Zubkov 1,5 sezonda 57 maçta 12 gol attı. 2026 FIFA Dünya Kupası, Messi, Ronaldo, Modric ve Neuer gibi efsane futbolcuların son kez forma giyeceği veda turnuvası olarak öne çıkıyor.
1: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6703 lira 59 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Auto Expertiz.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

bütün şarkıları susmuş odalar. Gecenin bir vaktinde tenhayken

sanki bir ömür verdim. Sanki bu beyninde davullar çalan kızgın adamın boynuna yeşil bir zümrüt kolye gibi takılmışsın. Sanki uçurumlarımın kenarında benden menekşe topluyorsun. Gecelerimi örtülen bir samanyolu taşıyorsun üstüme. El öpülecek kadınsın. Şarlatanlar tiyatrosunda safir, bedbin kalabalıklarda topaz. Sen atom bombası, sen şah damarı. Yüzyıllardır bir başına, kırlardan yolmuşun kendini. Safalar getirmişin, çay gibi gelmişin, ılık ılık sürerek çakılları. Nehir olmuşum mum karanlığıma, sevdiğine kendini yakmış bir ateş böceği. Gününü ziyan eden bir kelebek, beyninde depremler çatlatan bir şairin kadını. Sen el öpülecek kadınsın.

0: olsa bile hoş geldin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, iskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5ol, iletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglas havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
1: Reklamları dinlediniz.

hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: Parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

Düşmeye. Baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

0: kimse ayıramaz.
1: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: Antalya'da plajlarda sigara içme yasağı başladı. Çevre kirliliği ve dumansız hava sahası için uygulama genişliyor. Ceza 2000 euroya kadar çıkabilir. Yasa taslağıyla açık alanlarda sigara kullanımı kısıtlanacak. Trabzon'un Of ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden sürücüye alkollü araç kullanmak ve drift dahil 5 farklı ihlal nedeniyle polis ekipleri 1 milyon 200 bin TL ceza kesti. Araç trafikten men edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 bin konutun 64 ilde satışa çıkacağını, taksitlerin 18 bin liradan başlayacağını ve kiralık konut teslimlerinin Eylül ayında başlayacağını açıkladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki gelişmelerin demokrasiye zarar verdiğini, Özgür Özel'in Yargıtay kararını beklemeden krizi derinleştirdiğini, olayların sokağa taşınıp kanunsuzluğa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı. Odun ateşinde kebap pişiren Ferah Kebap, finansal zorluk nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, geçici mühleti bir yıl uzatarak işletmenin faaliyetlerine devam etmesini sağladı. Duruşma 12 Ocak 2027'de yapılacak.
1: Gıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
4: Spor.
3: Jose Mourinho, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği cezaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'den savunma istedi. Galatasaray, yeni sezon öncesi milli futbolcu Deniz Gül için Porto ile 20 milyon euro bonservis bedeliyle görüşmelere başladı. Genç, santrfor transferine sıcak bakıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenirken 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle gece yarısıyla sabah arasında başlayacak.
1: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
4: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6.678 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
4: Finans.
5: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Ordu'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 dereceye ulaşacak. Sinop'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 20 derece olacak. Amasya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
6: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
7: Şimdi reklamlar.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla. Yusuf Usta, özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın. 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta, lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.

demek yabancı oldum. Derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim öyle şeyler var ki, nasıl söylesem.

daha kapıyı açmadan anladım kapıda senin olduğunu. Çalışından tanıdım. Ben de öyle çalmıştım beni terk ettiğinde kapını. Bir gece vakti ansızın terk edildin değil mi? Tıpkı beni terk ettiğin gibi. Kahpece sırtından vuruldun değil mi? Tıpkı beni vurduğun gibi. Dokunma. Uzak dur benden. Çünkü o pis ellerim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz. Yeni şube Pazar Sokak Büyük Otopark karşısı, eski şube Hacı Nabi Mahallesi Eski Belediye karşısı, meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi, lezzetin en çıtır hali.
2: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
0: Reklamları dinlediniz.

Geçmişi unutup yeniden başlasak, kapanır mı yaralar, kaybolur mu acılar?

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve Alan Kenan Saran, yasa dışı bahse teşvik suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 562.500 lira para cezası aldı. Diğer sanıklar Emre Eren ve Azade Zeynep Aksal beraat etti. Anayasa Mahkemesi, süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemeyi oy çokluğuyla iptal ederek, mülkiyet hakkı ve ölçülülük ilkesi açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yeni yasal düzenleme bekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 20 bin konutun 64 ilde satışa çıkacağını, taksitlerin 18 bin liradan başlayacağını ve kiralık konut teslimlerinin Eylül ayında başlayacağını açıkladı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, Özgür Özel cephesiyle görüşmek için diyalog heyeti kuracaklarını açıkladı. MYK üyeleri heyette yer alabilir. Diyalog sonrası temyiz başvurusunun geri çekilmesi değerlendirilecek. Ferah Kebap, odun ateşinde pişirdiği kebapları televizyonculara tanıtarak satış yapıyordu. Finansal zorluk yaşayan işletme, mahkemenin kararıyla konkordato süresini bir yıl uzattı ve faaliyetlerine devam edecek.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu.

0: sıcak bakıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenirken 104 maçın 53'ü Türkiye saatiyle gece yarısıyla sabah arasında başlayacak.
1: Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
2: Finans.
0: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6.678 lira 16 kuruştan işlem görüyor.
2: Finans.
3: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece olacak ve hava parçalı güneşli seyredecek. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Hava ise çoğunlukla bulutlu olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 dereceyi bulacak. Hava genellikle bulutlu olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 28 derece olacak ve hava parçalı güneşli olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
4: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
5: Şimdi reklamlar.
6: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Moda 102.5. 102.5.

Yıllar geçti, unutmadım. Unutmadım, aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin

Yıllar var ki yüreğimde, gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti, ta şuramda yanıyor.

yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi, ne uğraştım olmadı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Aslan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur Köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda. Radyo Moda.

Bir rıhtım kenarında yine onsuz, çaresiz bir başımayım. Uçun turnalar, göçmen kuşlar uçun. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu, yalnızlığı. Herkes böylesine mutluyken ya ben? Ben böyle şansın, ben böyle hayatın, ben böyle kaderin.

0: hadi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres Kızılırmak.

0: Döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo Moda.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

0: Bahçeroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Katil zanlısı Serhat A, hedefinin Engin Polat olduğunu belirterek Can Polat'ı vurduğunu söyledi. Polat ailesi cenazede sinir krizi geçirdi. Zanlı otel çevresinde keşif yaparak eylemi planladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Özgür Özel dönemindeki tüm partiden ihraç kararlarını iptal etti. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ilk toplantısında Mahir Polat başkanlığında bu kararı aldı ve eski üyeler partiye dönecek. Ankara, 7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. 40 bin güvenlik görevlisi sahada olacak, kırmızı alan ilan edilip giriş çıkış yasaklanacak. F-16'lar ve hava savunma sistemleri aktif hale getirilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyi 19. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyip savcılığa iade etti. Ersoy'a 286 yıla kadar hapis isteniyor. İzmir Çeşme'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat için Ataşehir Küçük Bakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Dilan Polat, korumasını kaybedince ayakta durmakta güçlük çekti. Can Polat Karaca, Ahmet Mezarlığı'nda defnedildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe, Futbol Akademisi'nde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Kulüp, emekleri için teşekkür ederek başarılar diledi. Ahmet Kaplan, Kuat Tekerlekli Sandalye Tenisi'nde Fransa Açık'ta, Dünya 5 numarası Sam Schroeder'i yenerek ilk Grand Slam finaline yükseldi. Final 6 Haziran'da oynanacak. Galatasaray savunma oyuncusu Davinson Sanchez'e İtalya Serie A takımı Como talip oldu. Yönetim bonservis ve maaş şartlarını net belirlerken transfer süreci maaş pazarlığına bağlı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 97 kuruştan, gram altınsa 6694 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 25 derece, hava puslu güneşli olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava çoğunlukla bulutlu geçecek. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, hava çoğunlukla bulutlu olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 28 derece, hava parçalı güneşli seyredecek. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber, Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
0: Radyo Moda.

aklımda bir türkü, hayalimde sen. Uykularım bıçaklanır sırtından, bilsen. Eski hatıralar unutulmuyor, yeri doldurulmuyor gidenin. Vay bir gelsen. Ben bu hallere düşecek adam mıydım? Gölgem bile terk etmiş beni. Yıllar, yıllar öfkesini üstüme yıkmış. Eskiden böyle miydim? Benim en vefalı dostum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel günlerinizde lezzeti ve kaliteyi sofralarınıza taşıyoruz. Düğün, nişan, kına gecesi, asker eğlencesi, sünnet, mevlid ve tüm organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla Yusuf Usta özel günlerinizde yanınızda. Sipariş ve rezervasyon için hemen arayın 0545 636 3127. 0545 636 3127. Yusuf Usta. Lezzette güven, hizmette kalite.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

uzaklara

0: Sen ateş parçası, ben elinde mum. Yangında kor olur denizdeki kum. Dayanmaz yüreğin, gözlerini yum. Yanıp gidiyorum, sessiz sedasız. Yanıp gidiyorum, sessiz sedasız.
1: Müzik 102.5. Burası Radyo Mota. Radyo Mota.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günün her saati sıcak, taze ve bol çeşitli lezzetler için adresiniz belli. Meşhur İstanbul Sarıyer Börekçisi. Şimdi yeni ve modern ikinci şubesiyle hizmetinizde. Çıtır çıtır kol böreği, eşsiz lezzetiyle küt böreği, su böreği, kır pidesi, kaşarlı Adana böreği, poğaça çeşitleri, simit ve daha fazlası sizleri bekliyor. Yeni ve ferah ikinci şubemizde aynı eşsiz lezzeti şimdi daha konforlu ortamda yaşayabilirsiniz.

0: Lezzetin en çıtır hali.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

Başı boyalı, ahşap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahmur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahmur Bey önce biraz nazlanır,

0: Şimdi reklamlar.
1: Hasan Usta'nın yeri. Nişan, kına, düğün, mevlüt ve tüm özel günlerinizde toplu yemek siparişleriniz özenle hazırlanır. Birbirinden lezzetli menüler, kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla özel günlerinize lezzet katıyoruz.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Bafra'nın 1987'den beri meşhur köprübaşı köftecisi Hakkı Usta ve Şakir Usta lezzetiyle damağınızda iz bırakır. Sıcacık köfte ekmek, bol baharatlı sucuk ekmek, kuzu pirzola, dana biftek ve tavuk çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleriyle Bafra Köprübaşı Mevkii Ziraat Odası bahçesinde hizmetinizdeyiz. Siparişleriniz için 0530 090 9755 0530 090 9755. Her lokmada Bafra'nın meşhur tadı.
2: Reklamları dinlediniz.

Yıldız avlarım göğü mavisinden, her dem bakışlarını gözlerinin deryasından, pusu duran ellerimi sana tuzaklarım, her sedik düşürdüğünde gözlerim ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar karla karışık, karı ayıklar yağmur kokuları alırım koynuma, ot koyarım gözücüme anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Otoekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğim.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
3: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi ve iş yerinizi yenilemenin tam zamanı. Boya, badana, mutfak ve banyo kırımı, tadilatı, detaylı ev ve iş yeri temizliği, profesyonel ekip, kaliteli işçilik, zamanında teslimat, yaşam alanlarınızı yeniliyor, tertemiz hale getiriyoruz. Hemen arayın, ücretsiz keşif fırsatını kaçırmayın. Bafra ve çevresinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0530 337 43 53 0530 337 43 53.
2: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Otokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

Keşke zamanı geri alabilsem. Keşke o günlere dönebilsem. Kim bilir, seni bu kadar sevmemiş olurdum. Bu kadar acı çekmemiş olurdum.

Yüreğimin uçurumdayım şimdi. Çırılçıplak düşlerin içinde, yana yakıla hayallerindeyim. Öptüğün gözlerin gözyaşlarını görsen, kırdığın gönüle değil, kendinden utanırdın şimdi. Gece uzun türkü tadındaydı gittiğinde. Sonbahar giymişti sokaklar. Yüzünde adalı şehirdi bakışın ve sen gittin. Şimdi kuzgun kasveti güller yapmış kan. Hangi dervişin hırkasına sürsem yüzümü, git az ötede kendine.

doluydu tek serveti. Çoktan ödedi diyeti. Yenecekti cehaleti. Vay benim, benim abim. Gönlünce Murat almamış. Kimseye borçlu olmamış. Saçında siyah kalmamış. Vay benim, benim abim. Rehberleri Kur'an et. Mazlumlara yaran et. Derdi büyük Turan idi. Vay benim, benim abim. Tek başına bu şehirde. Elde tesbih, hep zikirde. Dün neyse aynı fikirde. Vay benim, benim abim.